sen rüyanısına vermeydinin patuhu maminu miru. Ni wona mayen susa aman frafati seye yen susa ya sebidia. Adi ene si wunkan seye yen tubari me hunyom. Ya beton hunyom ya kanan yo nyama chrese o yo nyame. Apesi tu nyame hunyom.